0: Jazz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Bu bakla hatın. Kya dediler. Turduhan'a peyiz bulamayın dediler. Turduhan'a ke isimler. İlgeri şunaki isimler koyuyor. Turduhan. Turmese bolası. Bola turmayı kalsa tursun de tursun. Vay. Kız bola bolsa tursun. Ay. Oğul tuğulmasa oğul ay deyip koyuşken kızlığı. İrim kılışken. İrim kıbımıydı. Bir cahaya barıp biz kışlağını kışlağını nereye kışlağdan otkenizden ki nereye kışlağdan çapke çükeniz deyip hastaki kışlağ. Artısı bar gelemez yakka. Ben barıp ben de gada topmaz it kopmaz itam hayran. Kim geldi de hayran itam. Barıp kapımız. Oğlunun ismi Şahı Cahan. Kutada üç tane yok Şahı Cahan'da ismi koyup koyup. Kembekallarla patşası yeken o. Ondan sonra bir de kul koy Allah rahmi kerim versin benden sen. Uyuda kurukça yok bu mesela. Şah Cahan dük ben. Turdu halep edip bir koşu gayeti vereyim dediler. Turdu halep edip kanak koşu gayeti vereyim. Başımı katıp durdu şey. Leyla adıgen koşuna at indi. Leyla adıgen cöylerini at taşak oynadı. Turdu halep edip at var oraya. Hüsam babalarımız dediler.

L, A, J, L, O. Dişte harf. T, U, R, D, I, H, A, N. Kuşta harf ortakça değil. Turdu hanını hanın abdest, siz turdu kaladı. Turdu nimas yaman turdu ne? Barvaht turdu, hizmetke şey turdu.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Halkımız külgüsü var halk, acayip halk. Daim selamet buluyorduk. Bana Margulan'da ben ustazım. Mama Sıdık Şeriye'yi bar yakında işim düşüp şükşünü hanedanlarıya bağırdım çakır yapman.
3: Mama Sıdık Ake.
2: Hoy Mama Sıdık Ake. Bir münde oğulçaları bağırdı şiringine çıkıp aldı. Balanı tılışırın indi. Balalar bizi kilecekimiz deyimiz.
3: Ha toga kelin.
2: Ha keldim.
3: Dedin kanı.
2: Dedem köçeye çıkıp onlar. Az yine türüp kelerler. Kiri oturup durur indi onlar. Sen maytepke bar yapsan mı? Bahçeye bar yapsan mı? Dizem.
3: Toga ben bahçeye bar yap ben.
2: Bahçede nimelen örgen yapsan?
3: Bahçede okuş örgen yapız.
2: Yine nimen örgen yapsan?
3: Resim salış örgen yapız.
2: Yine nimen örgen yapsan?
3: Ha sanaş örgen yapız.
2: Sanaş ne bilesen mi?
3: Ha bileme.
2: Hani bir sana birginçi? Sıdıkacan Moğullar sanap gittim.
3: Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Valet, dama, karol, tuz.
2: Ya? Bu kanaka sanaş öldük ki? Bu sanaş katına örgendin. 10 geçe üyden örgenden ben ondan ağını bahçede örgenden meleke dedik hani. Şimdi o bana bence savaş verip gitti.
3: Taha, dedes var mılar?
2: Ha varlar, rahmet. Sen deden yokuşuyen deden varlar.
3: Dedesin nimeleri var?
2: Ha benim dedem hep de kaptı, ülaka çapadığın atları var.
3: Yine nimeleri var?
2: Ha yine Japonya'dan çıkan video magnetofonları var.
3: Yine nimeleri var?
2: Jiguli maşineleri var desem,
3: he taha. Dedes işte bas yok hake. Rast işte bas yok hake dedesi.
2: Ne mi geçsem? Mali dedemin tötte hatını var dedi karen. Bana selamet olaylar, rahmet bana. Bir ormanca yakın cahada bir ahal yaşayan cahı var eken. Bu yerde tor ağayını toplanıp olsa kıtta kıtta kılıp ormanca o kıyanı kirip yetişer eken. Torta sıyıklı mamdan alıp az yine aşıp oyandan çekin mıltıklarını alıp bir o çıkmayımız mı ormanca kirip diyen eken yürüylerdi torosu getirdi. Ormanca kirip getirken ki hiç geçe yürüyüştü hiç dimi atış olmaktı. Yegülüyem avalışmayan. Kordular aç kap koyan. Karası uzağda bir karalığına türgenmiş. Kireyle çıbranlarsa bu seyye olalımız karalıları açıp getirdip haleki cahaya kirişipti. Kirse hiç deme yok kazan bile uçağa durupti. Bitesini ki aşkına aşık koyan egen ortaklığa getirdi. Aynılar, sizler oturup duruyorlar. Bana işteme yegülügem ama biz o geyşanım. Sizler bana bu kazanca otu yakıp duruyorlar. Ben de robalı branlarsa atıp gelemem. Koruyu yev olalımız deyip çıkıp getirdi. Bir 100 metreçe yürgenden keyin darahlarına ulaştırılıp kaptı. O aynılara indi hatta uçakla otu yakıp kalışken. Mıltık oğlan Halit Oman'a kadar burada kuyan bulsa atamayın dese kuyan bulsa kağıtta yol bas kellesini çıkarıp ırrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr qo'yxonaga qarab 7-chi skorda chop boribdi. Yo'lbasni ham qonni och ekan 8-chi skorda quvib ketibdi yo'lbas. Hali qochayotganda xayolda tezroq qorovxonaga kirib ketib olish, yo'lbas qayoqda ushlab yeb qo'yarsam deb yo'lbas ham juda katta tezlikda kelyapti. Odamni baxti chopmagandan keyin bari bir ekanda rosa qorovxonani eshigining tagiga kelganda haligi bechara qoqinib yiqilib tushibdi. Yo'lbas juda tezlikda kelayotgan ekan o'zini to'xtata olmay haligini ustidan o'tib qorovxonaga qarab kirib ketibdi hali bolalarni oldiga. Buni ham kallashida qopdi turib eshikni tashqarisidan bekitib derazadan borib o'rtoqlar ashini qo'rib turinglar yana bitta olib kelamandirmish qarang.
0: Hangoma ustalari.

0: radyosu da. Fıldırgıç.
1: Selamun aleyküm oke.
2: İyi iyi iyi şunteke. Tinçliği mi?
1: Tinçliği mi istiyor oke.
2: Kendime hatın deyipti mi? Yok ki burga mı? Ha oke.
1: Kanaka odamsız. Bro ulemansız siz kulemendiyse. Kanaka hatın uyku yo uyku. Şunge uyku dariz bağımı oke.
2: Bar? Bar kem zor eden bar.
1: İnanam ki küldürgen kendine görsen. Kores tövbe kıldı mı? Nişpül şundan gəpirin.
2: Bar yok ommi.
1: Ne? Ommi? Ay mani uyqumi qochgani sababi o'zi. Qo'shnimga 1000 so'm berganim uchun uxlolmayapman. Sizdan 10 mingni dori olib, vabshe lunatik bo'lib qolayman.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Yine bir hakiki koşuk var.
3: Hakiki koşuk?
2: Ya, ben o zaman koşuk eğitim ha. Benimki Rusça da.
3: Ben tercüme kılamam.
2: Kolejden geldi mi?
3: Oyağımdan hem geldi.
2: Ya, bir tercüme kıyam mısınız?
3: Ha, her gün tercüme kılamam.
2: Ha.
3: 10 minüt aldın, Rodina Matt diken şiirini tercüme kıldım.
2: Ha.
3: Vatan ona bop çıktı.
2: Ortadan hazır Rodina Matt diye iştelik bu masa. Ondaki koşuk eğitimiz kan.
3: Пожалуйста.
2: Aha, kan.
4: Родина мать, ватан она.
3: Ozi shu sarlohasini qilganman.
2: Bo'lmasa men bir to'r qator muzikasiz aytay. Bu tarjima qilsin. Tarjima sizlarga ma'qul bo'lsa, undan keyin muzika qo'shamiz.
3: Tushunarli bo'ldi, bu kelishdi.
2: На горе гармон играет, во дворе петух поёт. Бабка юбку потеряла, дед нашел, не отдает. Кан.
3: Болды?
2: Кан.
5: Тогда гармон ойнайды, уйда хорос күйлайды.
2: Ва.
5: Холэн иштанын йоқаткан, патчан бекткан бермайды.
2: Назарымды сілеген мақул. Калым музыка. Сал тоғылды варас.
3: Хоп.
2: Кетті.

0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Ozodi bir moru attı.
1: Man sizge neçi madde etken bana bitti maykadi yotmayındı.
4: Hali ya televizörde reklama kodudik o. Surasız kin tizde tuzalasız depki.
1: Haa no fastum gel mi?
4: Bilmiyim abi bitti kız çıkıp televizörde çıkıp rası reklama kıldik o.
1: Haa fastum geldi.
4: Uşa kız çıkıp gene nemandı reklama kılardı. Kaysıdır doğru ne mi?
1: Rinza, antitramon.
4: Şu kızge rasa rahım iki vat dedi.
1: Nemege rahım iskeladı?
4: Endi u qiz erga tiyolmaydi, uni hech kim olmaydi.
1: Nega?
4: O'ylagan hali boshi og'riydi, hali beri og'riydi, hali shamollab qolsa, bunaqa kasalvon xotin kimga kerak?

0: radyosuda.
1: Hangama ustaları.
2: Kuvada gelişe karşı çayla mı sizden yaşlı bir indi?
3: Ha, katıbıra çayla bir de karşıya basın. Teşkilü karşıya ilan, vamı basıyor mu? Hey, rahmet, rahmet. Avalan bar, assalamu aleyküm, hürmetli aziz külgeşlemendere dostlar. Hürmetli aziz okehallar, otehallar, akükeler, mürşerde oturgen, barçe şakalakoz opa singiller. Bana çıkanımı kurduyla bir cihan bu çıkıp geldi. Mana shu chiqishimizni bir jahon, mana jasadni qarang, jasadni ham ko'rib turibsiz. Bu jasadni ko'rgan otam xurkvar chichi gap emas. Endi men istardimki, mana shu yerda o'tirgan barcha aziz mehmonlarimizga yaxshi niyat tilamoqchiman. Iloh umringlar uzoq bo'lsin, tanajaylar sobisi, uylanmagan aka-ukalarimizga yaxshi joylardan ato qilsin. Uzatilmagan opa-singillarimizga menga o'xshagan kuyovlar uchrasin. Ye? Adamiy kulasi, menga o'xshagan kuyov uchrasa yomonmi? Mana hozir siz yeting singlim, menga o'xshagandan yerga tayyormisiz yo'q menga? Siz yeting, qani? Yeting, turing, turing, o'rningizdan turing, turing. Turing, tegarmisiz menga? Yuvadiyotinglar, ko'ring, anda qatim yomon mana, qatim ortiqcha. Qari, qatim ortiqcha, bormi ortiqcha joyim? Bormi ortiqcha joyim, qani? Bormi? Yo'q, ortiqcha joyim. Mana mana shu xishamga kelishadigan yigitlarga o'xshab, biz ham yigitchamiz. Faqat jasadimiz katta qorin bor. Bu bitta so'lat. Bu so'lat deb qo'yishdi. Bu trudovoy mazol. Bu nashis hech qo'rqmayman bundan. Buni mehnat qilib topganmiz. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Nima deyapsiz siz? Siz tam nos qilasiz. Tevingman deb. Xudo shukr uylanganmiz. Teyish hojati yo'q. Kelin bola ham qipchigini qicham kerak. Ko'chada yursa xuddi qiz bilan ketyapti deb o'ylashadi. To'g'risida. Endi qarangki, hozirgi qizlarimiz ham nos qilishadi. Mana faqat ularga simpatiyishini, chiroyli, kelishgan yigitli bo'lishi kerak. Bizdagi to'lajadan kelgan yigitli bo'lsa, nima deydi? Badanlarga toshma toshib ketib qoladi. Nima bo'ldi? Yoqmadim semiz ekan deydi. Nimamiz semiz? Nimamiz semiz? Bizga chiroyli kelaman. Men o'zim juda ham dahshat bo'laman, shirin bo'laman, asal bo'laman. Agar zalda noboda mart qiz bormi, chiqib bitta o'p qo'yadigan mana. Agar o'psa 10 kun qat emaydi. Menga o'sha 10 kundagi semirib yuradi. To'lashib yuradi. Mana shu ukalarimiz ham bo'lsa, noboda opajonlar farzandingizlar bo'lsa, hali semirayotgan farzandingizlar bo'lsa, menga kelsanglar, men ozlariga bitta tuflab qo'ysam, xudo o'zi men deb bo'lib ketishadi. Adresimni aytib qo'yman, Yunusobodda turaman, 13-dan 40-kvartira. O'sha yerda har kuni qabul komissiyasi kelin bola hali nima deydi, kassir bo'lib o'tiradilar, yozib o'tiradilar. Yana
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zoha. Asıl Zoha'da.
1: İki Tükörler.
3: Tuğba, tarbiyanı karaya, kanaka küçülü tarbiyaya orta.
2: Ha, ne ma, kimi tarbiyasın eti olsan?
3: Bitti koşunumuz hotunu bile acıraşıvattı de.
2: Ne ma? Hotunu bile acıraşsız tarbiya küçülü bularken?
3: Bilesem mi, hotunu bile acı 5 yıldan beri acı umuman yaplaşmasakken?
2: Tarbiyamış. O koşunin de umuman tarbiya digen narsacı nöyleken orta odanmasakken. 5 yıldan hotunu bile yaplaşmaydı mı?
3: Vay sen onu bilmiysen de, hotunu ona sudge beripti. Ken sudge ondan, neki hotunu hiç bile 5 yıldan beri yaplaşmaya yapsız degan ekan, u bilasanmi nima debdi?
2: Nima?
3: U aytibdiki, yaxshi tarbiya ko'rganimdan de o'rtoq sudya, ya'ni ayol kishining gapini bo'lgim kelmasdi debdi. Qaragan, xotinining gapini umuman bo'lmasdan kelibdi shu kungacha.
2: Nima? Voy toba, nima 5 yil davomida faqat xotini tinmay gapiribdimi?
3: Shunaqa desa ham bo'ladi.
2: Undachi, o'sha qo'shningga tilladan haykal qurdirish kerak ekan de, Nazo.
3: Rostanam.
1: Ikki dugona.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Kuldirgich. Do'stim, menda 50 dollar qarz olganingni unutdingmi, a? Hozircha yo'q. Yana ozgina muhlat ber, keyin umuman unutaman.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Shunaqalar urush qopti bir joyda. Urush qolgan ekan, tankga kelayotganimiz. Granata ot portlatdi. Ot yo'q. Ot yo'q. Ichida o'g'il bolalar bor. Bo'lmaydi. Ot yo'q. O'g'il bolalar bor. Nima bo'pti? Xayrlashamiz. Bo'pti jonim. Xayr. Turgan ekan tankga to'xtabdi. Luk qapog'i ochilib bittasi chiqib. Qochinglar, o'tib ketinglar, qochinglar debdi.
3: Hangoma ustalari.
4: Bir kasalxonaga tekshirgani mehmonlar kelib qopti. Palataga kirishgan ekan, 3 ta bemor bor ekan. Nima kasalsiz deb so'rashdi bittasidan. Oyog'imga yara chiqdi. Davolashyaptimi? Ha? Nima qilishyapti? Yo'l surishyapti. Yo'q. Shikoyat bormi? Shikoyat yo'q. Ikkinchisiga sizga nima qildi?
5: Bo'lam, kasalmi?
4: Nima kasalsiz?
5: Uyalaman aytganmi?
4: Yo'q, men kasal uyalmaydim. Ayting.
5: Anaqa?
4: Anaqa?
5: Anaqa?
4: Anaqa?
5: Cho'pirlarni kasali bor-u?
4: Ha, davolashyaptimi?
5: Ha.
4: Nima qilishyapti?
5: Yo'l surishyapti.
4: Yo'q. Shikoyat bormi?
5: Yo'q, yo'q, rahmat, rahmat.
4: Uchinchisiga siz nima kasalsiz?
5: Tomog'im og'riyapti mani, tomog'im.
4: Davolashyapti?
5: Rahmat.
4: Nima qilishyapti?
5: Yo'l surishyapti, yo'l.
4: Shikoyat bormi?
5: Shikoyat yo'q, iltimos bor. Iltimos, hani ikkitasiga yo'l surishdan oldin birinchi menga yo'l surishsin.
6: Ay, xotirim aytadi, shukrlarki ozgina ozing deb qo'ydi. Man normalman desam, yo sal ozing ritmichni bo'lasiz deb qo'yadi. O'zi safarlarda yuraman 3-4 kun uyda bo'lmayman, qaytib kelib eshikni taqalatsam biladi-da kelganimni. Eshikni shunday ochadi-yu, mani ko'rib, oy, Miami chitadi deb qo'ydi xotini. Rakamiz xotinlar bilan gaplashib o'tiramizda, onasi, voy vaqt, o'tishini qara. Voy hashpashligincha bir pas o'tib ketib qopti. Bir kam 60 kirib qopdi. Hukumatimiz ham baraka topsin. Bolalarimiz ham 4 ta qaror chiqarib qopdi. Kimning oilasida 5 ta farzand bo'lsa, pensiya chiqararmish. Voy, pensiya puli ham 200 ming so'm. Sen bilan ikkalamiz pensiya chiqsak 400 ming so'm olamiz, qara. Bir iloji bo'lsa, endi agar zo'rlashyo. İlacı olsa bir tuğ verseyiz o, pensiyeye çıkıversek. Ne deyilsin, hatırlanıyorum, cahiller çıkıp, öyle bir hayatınız olsun, dedesi. Endesi geçtiğin farzdan görüş. Yaşlıyız da katlıydıyız. Vay tanı uğur, talhanglama degen paytlarınızı katlıydıyız. Hazır pozlara, hamiye zakırı itap, siyah, başar. Eyvelersiz, ya onası cahil çıkmasın. Sizi kayıt edilen sırrım var, kanaka sırrıyız bu ara. Sırrım şu ki sizi üylenmesi de aldım bir şokluyu kırıp, Maruyu Soğan'a üylenip koyduk. Şu Rus hatırımdan bir Vasili degen oğlum var. Şu halik katta oğlum var ki sen o, 4'tasın 5'tasın. Bu pensiyaga chiqib olardik. Nima deysiz, xotinlar ham laqqa tushib, voy aylaning dadasi, voy chopping darom kela qolay. Endi okamiz xursand. Yugurib borib o'g'illarni boshlab ketdilar. Uyga olib kelib onasi, voy chaqir 4 ta bola yerman okasini olib keldim, tanishtirib qo'yaylik. Voy birga o'ynab yurishyapsa, xotinlar ham yig'ladi, dechamiz. Bolalaringiz tetuk bilan yubib ketishdi. Ya ko'chaga chiqib ketishdimi? Yo'q, ularni ham dadalar kelib olib ketib qo'yishdi kerak.
3: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
5: Ay ya ya.
4: Ozoş, ben burası mı? Kim olup geldi?
2: Man, çıralıya.
4: Güdüyem, güdüyem çıralıya. Ben kırıp bunu nümi ki, şimdi aynen kırı uruşke. Kar gör gosp, bu değil.
2: Eğer o kep kosa rasmini korup kursan bulsun dedim, ne?
4: İyi, kanaka kim geledi?
2: Şahruhan değil.
4: Haa, şuna kadın, orzu gelbi, orzu kılır.
2: Ne ma? O zizem, ana Madonna'nın rasmini khan ezgi ilip koyupsuz mu?
4: Ozu da uyum kep kosa mabada, kursan bulsun diyeyim ben de.
2: Şuna kama? Şaşmetireyim, kos man burasımı olamandı, kravatımı tepasiga ilib qo'yaman. Kelganida undan ham xursand bo'ladi.

0: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.

0: radyosu da.
1: Hangame ustalara.
2: Aşk, bunca rava bulmasa dava geldik yollara. Bunca kuşmuy bulmasa dava geldik güllere. Dava geldik yıldızları kalpke yakın değildiler. Dava geldik kızları közge yakın değildiler. Asla ketkim kelmeydi bu ne güzel yolda. Yok olsa ne bırakım, kızlar kız dava yolda. Rahmet, rahmet kuşta kireymez. Dabrı gelazım sasakiz. Şuna insanlar bana kadar özü kül ağladı. Külgen deyim uğurlatı kül ağladı. Külgen adamı görsen yine bakırdılar uçuladı. Yani bu taife insanlar bana kadar karayın ne özü kül ağladı ne külgen de kül ağladı. Şu deylerden biri de bilemem. Hasadırlar. Haydi hay avazı içtim size tanısıyız gerek.
3: Ay kül ağmıyım ben doktorcan. Ay külüş uyalatırsın doktorcan. Külgen adamı görsen sıra çilep duramıyım ben. Adamlar ki hayransan o yaka karısan külüşedi hiring hiring bu yaka karısan külüşedi mi külüşedi dağıtıracağım adamlar hayransan beni sıra ömrün iki olmaydı. Ama ne sigiri dere dağıtıydı melik bu eşiden haydi imam paderin gel anad. Bana ve eşiden madip kirip kirip öğredi dağıtıracağım bu eşiden haydi imam. Bana ve eşiden madip kirip kirip öğredi dünyanın kim çıkı dağıtıracağım beni halim ki yıkılışken. Vay cuan beyler vizir et etmiş ah ki konadı vizir. Etedim şah ki konadı. Ha doktorcan ne var onlar ki beni halimden daha dala güge çıkıp daha anla Sivas'ın tiresi bu muydum ha? Ama dendin doktorcan tınavkını pazarga vardım bitti yine sağlık olaydım. Şeytan ne balası dellal. Vay bir de koyur opera kılıp 10 günde tuhadı diye doktorcan 10 günde uyga hap geçem doktorcan. O şey 10 günde tuhadı degen koy erkek koy çıktı doktorcan.
0: Hangi ama? Ustaları.
4: Hicronlarga yasab yakun. Keldi uzoq.

0: Aragaz Radyosu'da.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoha. Asıl Zode.
1: İki Gorner.
3: Vay asıl Zode, ulgurdu ki. Yaşlı bir şöyle şu aldıymış kalıp.
4: Nazo, o zici bu poizgi bir kor çıktıydı. Mange karı, mange nime gedirçi yok mu yaptı de bu? Eğer sen zıkın aleyküme gelinde samalotta getirdi.
3: Uf. Vay kanaka samalot, cinli bu gelmesin ha. Davay nasaları ince oğlaştır. Karış var ki indem olarmız.
4: Vay.
3: Ha, nima?
4: Voy!
3: Nima voyla vasan nima bo'ldi?
4: Voy, bu qanaqa poyiz o'zi? Endigina chiqdi-ku, bir pasta chamadonim yo'q. O'g'irlab ketishibdi, Nazo.
3: Mani chamadonim joyda-ku?
4: Ha, san chamadoning bor, faqat man chamadonimni olishibdi. Voy, toba!
3: Bo'ldi, tushundim. Nega hayron bo'lasan? Men senga aytuvdim-ku, bu tez yurar poyiz deb. Bu yerda hamma narsani tez qilishadi, tushundingmi?
1: Ikki dugona.

0: Yavaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yavaş, aile.
1: Vostaki, karayan o kişi bizi yaman karavattı.
4: Uyur, karımsı, halka şu.
1: Karayan bize tamangı kim attı?
4: Gezek geler, namıncı korktu.
1: Korkaman de, karay, yüreğin peş konkete kalilu.
4: Korkma gen azade, ben barman ki, ben barman.
1: Vostaki, kim attı?
4: Agar shunaqa qo'rqoq xotinligini bilganimda seni olmagan bo'lardim.
1: Vostaki keldi.
4: Ozoda, sen xavotir olma Ozoda. Sen bilan gaplashib turgin, men uchun taksi ushlab kelaman.
1: Nima?

0: Merkez Radyosu da.
1: Hangi ana ustaları?
2: Tabii. Sizler hayran bol yapsınlar. Bu yiğit ne gülü yapsıdır. Bana hazırlı fuzaha ettiler. Külge kanttan yaşradım. Şimdi kalın zamanımız acayipti, zamanımız acayip. Bana kalın ki şimdi ortağıyla şu karsayı fakat yiğitlerimiz çalıştı kalın. Bana eğer yapım ki iş olmasaydı. Bana şu zelde çoçunu meyde kılıp örgen kız var mı? Kanı turun onu izden. Gördüyle mi? Bülendikiyle mi uleme? Şunun için turmadılar bana. Şimdi zaman şuna kıyken de kalın. Bana bir oka hanımız var ekenler, şuna kanka adaplı, şuna kanka acayip insan ekenler ki bana şu aptobüske çıksalarım, koşa kuyuda yürüsalarım assalamu aleyküm, assalamu aleyküm aptobüske çıksalar, assalamu aleyküm siz çıkın, siz çıkın oka çıkın çıkın biz çıka uğramız çıkın çıkıp hemen çıkar var, özler kopya tura ekenler yani aptobüske çıkmaganlardan ki karay şu etken peyteyim oka can siz çıkın, opa han siz çıkın vay ona han keçirer çıkın çıkın Kullas hemen çizgi olarkenler de özler yine aptobüsü kapı giderkenler. Nerge astronotiye barıp peşkom kayıt verirkenler. Şimdi homma pomba kırıp basalar, hadi yüzleri soğum bulup manışında yakıp toğranı kurtarıp getirirken basalar, Brant'a adam, aynı keçiler toğranı kayırdan aldıysa, bana bana apaya kalay. O da beşere soğun, ki gün hadi kiranını kıdır götürdük haray. Bana şurada yıkılır. Şu adam üylenipti. Üylengenden ki gün, kelin ayımız hamledar bulupdiler. 8 ay otuptu, 9 ay otuptu, 10 ay otuptu. 11 ay otuptu. Yigit hayran. Abi, ne çay buluydu? Ay dedesi otup gitti vaktiden. Kullas ben insege barışken. Bana hazır bilesiler hem miyada yapanlıski aparatlar bu bitken. O bargenler doktorge korsatkenler. Ortağı doktoru bana şuna kadar. Kirliyiz bana 11 çay otup bitti. Hala fazla körgenimiz yok. Şunu bir emeller, bir teşhir, bir uyuz körü verin. İçkari kırgenler. Kullas bana şu aparat barıken deyin, aparat hani ki rengin eken de rengin. Bana şu odamın içindeki berçe narsanı korsatar. Şimdi doktor kırk betken bir payet köyü böyle oturttular. Oda, şıkkılı oğul olsun de. Kız bozuyor yani, böyle uğradı. De oturken gelip doktor çıkıp, şimdi ağayını keçiresiz. Hele beri fazla kuradığın gibi okşamıyorsun. Ya, ne güne kadar var siz? Yürüyün. İçkari kırsalar deyin, bir televizörde içkarını korsatkenmiş. Hani içkaride Hasan Hüseyin eken deyin, birbiri yıkarıp yığılı yaptı.
3: Bu ne? Aga, siz çiğin. Aga, siz çiğin.
0: Hangi ama? Ustaları.

yakmaydı. İstanbullar yakmaydı. Bir dünya sen özünçe kız degenni mort kelar. Olmasıda tört kelar. Bir çorlasam tört kelar.

0: Yaş, aile.
1: Vosteki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Ay ya ya.
1: Vosteki sizce anı taşkarada uluğ bey bağırı koşnumuz çakırı vattı.
3: Nimege bağırdı değil. Yoğru demiysen mi? Uzik bu kellemi kava mı? Kaz ettim ben o zaman.
1: Şimdi bağırdı koyun ben de Vosteki. Lekin uzun geyim yok muydu? Şu cinnilege okşap yuradı mı? Her daim. Şu bile umuma gepleşmeyi.
3: Kankaraz o şu cinnilege sen beni çakırı verirsen ki.
1: Şimdi Vosteki bağırdı koyun ben de. Bağırın çıkak olayım. Bronte işi bu sekeri.
3: İşi bağır. Çünkü fakat pul kereği bulsa ben kıdırıp kalır.
1: Biz yine birsiz birpsiz.
3: Ben bir içi verirsem bir yerime bu içi adı bağırır. Hemen bunu içi var adı.
1: Şu beş ara ne mi içi adı ha?
3: İçi adı de. Hatunu bağırlığı için içi adı. İlk ilan hemen içi adı hatunu bağırlığı için.
1: Ne mi?
3: Yülengeni gibi pişeyman bağırlığı içi adı.

0: İç. Bilesem mi? İç taşadım.
1: Nige?
0: Kaçan ki içsem hemen yağın mama talabı öp getirdim. Çünkü benim hatunumun kolu gürzüdeki kattık.

0: Yurtımızda saat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов.
2: Merkez Radyosu.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Şu Uzbek'in adam horları şuna baktı şu Uzbek'in. Yanında Kazak buralarımızdan bırakan. Nemiz Fransız buralarımızdan bırakan. Adam horları ayıp da. Tileyler tilediklerine. Tileyler. Bundan kim biz sizlerle yiyemez. Desen nemiz.
3: Ne feriştin. Bir de pivot.
2: O bir de yaptın mı? Bir de pivot geberişti. Fransız gayetse, Fransız musika buyurdu. Musika topuştu. Odan korlar oturup burası çalı verişti ozları. Keyif yiyişti. Nabat Uzbek'e geldim. Tela tela yine adlısı.
4: Aka, bir de tep koyasın ha. Tep koyayım.
2: Sen şu halas mı?
4: Yok, halas, halas, halas.
2: Ha, baktı. Tepkenden ki, sen beni tep adın o kadim hala. Ha, ya keçidi ham o odan korlar da yer çiledi öldürtecekti. Kazak buralarımız hayran bulup.
5: Oy, oy. Sartın balası, oy, kuki. Şunca kuşu var, oy. Yemine izin durursan, oy, oy. Fransızla yemizi jep koydu, oy.
2: Biz o Uzbek'e etken, oy. Şimdi, haka, biz tınçlik sever halkız. Bizge teyme günce, biz teymeyiz.
6: İtibar verdim. Hamma o'ziga yarasha kiyinib kelgan. Bahoriy kayfiyatda kiyingan ko'pchilik. O'zi inson tabiatga bo'ysunar ekan. Men e'tibor berdim. Bu yil qizlar qanaqa kiyinar ekan deb e'tibor bergandim. Bu yil shimlar rosa ko'payibdi. 3 yil oldin kuzatganimda dahshat bir voqeani guvohi bo'lganman. Bir qizni ko'rganman. Endi ko'pchilik bahor kelganda og'ir kiyimlarini yechib uyini chekkasiga taxlab ko'chaga chiqadi. U qiz ham taxlab ko'chaga chiqqan ekan, lekin vacha taxlab tashagan ekan. Vacha. Shularni taxlab tashaganki, uni ko'rgan erkaklar ko'chada taxlanib qoladi, yo'lchiga. Avtobusga qarab yugurib ketyaptilar. Shundoq qarasam hech narsa yo'q, ha? Yo, to'xtadi, bor ekan. To'xta bor ekan, yubka bor ekan. Bu qurg'ur yubka moda ekan. Modani ahvolini qarang. Yubkani 77 ta joydan qirqib tepaga qarab yo'l chiqar ekan. Bu qurg'ur yubka, yubka. Yugurganda orqada qolar ekan, to'xtaganda yopar ekan. Shuning uchun zamonani qizlariga qarab aytmoqchiman. Tezroq to'xtanglar. Yigitlarning ham o'ziga yarasha modalari bor. Oldin ham bo'lgan. Chunki bir onaxonimizga aytdimda, onaxon duo qiling, men ham sizga o'xshab yuraysam, onaxonimiz askarcha ekan.
7: Bolam, menga sapsim o'xshamaysan dedi.
6: Nimaga sizga o'xshamayman? Duo qiling, sizga o'xshab yuraysam,
7: menga o'xshamaysan. Menga o'xshashing uchun 3 marta yerdan chiqib 10 ta tug'ib berishing kerak deydi.
8: Hangoma ustalari.

0: geçir al sen geçir.
1: Kuldur geç. Dadasi, mana 8 martga olinadigan narsalarning ro'yxatlari. Ya xotin, ro'yxatga pul yozilmabdi-ku.

0: Markaz radyosu'da. Yaş aile.
1: Vasteke.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş aile.
1: Vasteke, sizge taklif nama taşıp geçti.
3: Kim agan, kim agan?
1: Ustoziz Jamol boru uşa.
3: Kaysi mol? Jamol, Jamol mu? Babi uylanarken de ya.
1: Nima deganiz, nima? Uylanmasdan bir umur boydoq bo'lib o'tib ketadimi?
3: Uylanib nima qiladi? O'zi shundoq ham tashvish ko'p bo'lsa. Uylanib bosh uradimi? Yana bitta tashvish orttiradi.
1: Voy xudoim, hamma sizga o'xshagan ziqnamidi?
3: Ziqnalikda emas gap. O'zini o'zi u zo'rg'i boqsa, yana xotinini qanaqa boqadi?
1: Nima deganiz, Vosita aka? A nima, xotini mol Dey, ovqat yermadi, yesi bir kosagina ovqat yedi.
3: Uni o'zi xotinni ko'rganmisan? Men yaxshi taniyman. Shu go'dasiga bir kosa ovqat yedimi?
1: Siz taniyman dedingizmi?
3: Yo'q, yo'q, yo'q, ozida u meni yaxshiroq taniydi.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Halkımız hazilkeşliği için uruştayım az yine hangamalar bulup duruyen agende. Bizim Marg'ilondan bir taş demir ake diken adam barıp kaptılar uruşka. Yalanli joy, uyağda nemislar yatıptı bir yağda uzbeyler. Başını kötarsa ok deyadı. Yatorsa yer zah. Bizim Marg'ilondan barıyan taş demir ake Vintopya'nın koltuğuna yatıp kellelerde bir fikir kepip aldı. Kemandırca karab durup, orta kemandır. Bana kellemde bir fikir kepip aldı, şunu kımayız mı? Kanaka fikir eken taş demircan, otkenimizden okumuz kayıp geti yaptı. Madat küçük kaçan keledi kaçanmaz. Madat küçük ekince bir niyemizlerde otun ayeti çakır, otu durmayız mı? Okumuz hem kayıp getmezsidir. Bilesin mi niyemizlerde otunu? Ha bileme. Ha çakırayım bu masatısa. Taş demirce Vintopya'nın okulam, niyemizler tamamca karab çakır yaptılar. Gans. Gans! Bir taneyimi şaşırtırıyor, Paka tahta kadar vardırlar. Adolf! Adolf! Yani bir taneyimi sürtürse paka tahta kadar vardırlar. 18 sasını terip koygenler. Otto! Otto! Otsalar nemizler düşünüp alıp durmuyor, yatırken eken. Bizi tamamen deyle mahtap getirdi. Ha taş demir eken. Çünkü öyle hünerizi var eken. Aldır rakı siz olmayı mı bizi bekleyin? Zahki yat kesip koymayın. 18 sasını terip koyduysa. Koyul mu siz getirse? Nemizden şeyden bir yapıştılar ağabey eken. Kemandırca kalıp kaygenir ha. Ana o Özbeyler bizi atımıza ait rosa atıştı. Gelin bizden Özbeyler de atını çakırıp atıyorlar. Bizi yani okumuz kayıp getmezse dedirse. Bile sen Özbeyler de atını etse bilemem dedi. Çakır olmasa dedi. Sağlı yineğimiz çakır yaptı. Abdama tokla bakan. Taş demir eke. Taş demir eke. Yarın sol çakırıp da hiç kim indemepti. Bari edip yatırken eken iki otaman hem kim bop baptı. Az yine ev ötkenden ki Özbeyler tamamen vaz kip baptı. Taş demir ekeni kim çakırdı? Sağlı yineğimiz maksa pakat otağı da var yine eken.
0: Hangi ama? Ustaları.